0: Bunlar hamurları çoğu.
1: Sıcak yapmayı da dursaydım.
0: Sen az bir sanki yapmayı istiyorsan ki ben ona nasıl olsun.

Alors, déjà, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça,

0: Hello.
1: Hmm? Arkadaşlar
0: sadece sen nasıl? Sadece sen nasıl? Sadece sen nasıl? Sadece sen nasıl? Sadece sen nasıl? Sadece sen nasıl?
1: Sadece sen nasıl?

0: Bunlar operasyon kurtarlarında bir saren duyduk benim derken başın kırdığı zaman
1: Cezar, sen kalp nefes etmişsin de lakin lakin yani, sürü meydan varsa o kalp